Unut demek kolay. Bunu gel de bana sor. Unutamıyorum işte. Anlamıyor musun? Seni özlemekten başka bir şey yapamıyorum. Sırf seni yaşamak için yalnızlığı seviyorum. Yeter ki dokunma hayallerime. Çektiğim acılar benim değil mi söyle? Seni

bilir ne hallerdesin. Kim bilir hangi köşe bucak bir yerdesin. Yalvarsam koşup yanıma gelir misin? Beni eskisi gibi sever misin? Pişmanlığımı görüp gözlerime bakıp affeder misin?

Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir şey istiyorum.